Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

TR Uyghur adreslerde bir başta anlayışlar. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etigen 8'den 9 geçe olan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogram süni hemra ve internet arkalık anlıqalı bulundu.

bizde Peyzabad'a ketip atkanda öldürülge. Afganistan ve Pakistan'da hareket kıldıgan Daesh Khurasan grubu ise çarşamba günü bayanat ilan kılıp, mezkur hücumunu özlerinden kılgalıkını etti. Zabihullah Emiri, Cenubi Hilmand vilayetinin valisi Amanuddin Mansur'un ciyaniydi. Afganistan Uçur ve Medeniyet Ministerliği bu hainlerce hücumdan kin, hücumçularının birinin öldürülgeliğini, ikinci kişinin kolga ilinğalıkını kayıt kıldı. Ministerlik seyşembe günü kılgan bayanatı da, hükümet düşmanlarına şunu eskertimiz ki, bunda hainlerce hücumlar bizden mustahkem irademiz ve kat'i niyetimizi herkes boşa suralmaydı, dedi. Taliban emeldarları Afganistan'da xavfsizlikni əsliga keltirishga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo 2021-yilda hokimiyat beshig'iga kelgandan buyon pat-pat har xil hujumlar yuz berib turmoqda. Daesh terrorlik tashkilotining rayondagi guruhi bir qism hujumlardan javobgarlikni ustiga olgan bo'lib, buning ichida yanvar ayida Kabul markazidagi bir Xitoy restoranida yuz bergan va az deganda 7 kishining o'limini keltirib chiqargan portlashma bor. Mazkur terrorlik guruhi yana 2024-yilning 12 ayida Kabulda yuz bergan Mujohidlar ministri Muhacirlar ministri Halil Rahman Haqqani öldürülgen Adem Bambu hücumunu mu cevapkarlıqını mı üstüye alğan idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberler alınır.

etiraf kılganı kılığının canlıcak. Yani şu sanatını yaratmanın. Osmanlı tarihini efsaneler toplumu buluştuğunu çıkarıp, ilmi bir pen sistemi saylandırgan asaslık mənbə. Onun inçekilik bilen yazgan eserlerden ötmegen her kandak yol, tarihinin karanğı koçularda yokulup getişke mahkum. Halil İnalcık'ın tarihçilik kimlikinin destek olu, Cumhuriyet emdala bir sürü atkan yıllarda devletinin kurgusu tarafından silingan. Gazi Muallim Mektebi'de yaş bir okuyucu bulup yürgen çağlarda, o Otturşer haritasını sızıvatkanda Mustafa Kemal Atatürk tüyüksüz sınıfka girip geliyordu. Atatürk barmağını haritadaki Medine'nin üstüne koyup onun namını soruyordu. İnalcık o çağdaki kitaplardaki konu namı bilen Yesrib deyip cevap veriyordu. Kızıldeniz sorulganda bolsa Behri Ahmer deydi. Atatürk şehirde tebessüm bilen yaş İnalcık'ın hatasını tüzdürdü. O Medine'nin Türkçe namını ve Behre Ahmer'in orduğa Kızıl Deniz deyiş gerekliliğini eskertti. Bu fakat adli bir nam tutuş olmaktan belki Atatürk'ün Türkiye halkı bulgun sözgürlükü bilen kılgan bir arlışıydı. İnalcık o çağdaki hayranlığın payetlerini mundaq tasvirlaydı. O emeliyette daim tebessüm bilen beni tutuşturdu. Ben bolsam katı kayacan ilkideydim. Atatürk aldımda durup beni sınava tattı. Bu uçuruşuş inalcıklığın zihninde pekat bir eslimi olup da kalmay, belki ikinci bütün dünyaya ilgi bulgan meşhur atılgı ınıklıkı ve menbelerine doğru ateş iradesinin uruklarını çoşkaydı. Bir gün Anadolu'nun kaçı şehirge barsınız, İpek Gül'ü muşu yerden ötken digen davalağı düşkülüsüz. Ama Halil İnalcık, Amubab tarihinin bu oydurma boyalarını ilmi haritaları arkalık birbirine fırat kıldı. O, karvalların hakiki yönlüşlerini hücretle bilen oturu koyup, her bir şehrinin özünü merkez kılışkı bulgan Türkçallıkı'a ilmi asasla bilen cevap verdi. İnalcık oturu koygan yana bir heyran kılarlık hakikat şu ki, Osmanlı İmperiyası pekat kılıç yapıdığan bir güçle emez, belki bir yumuşak güç merkeziydi. Onun tədqiqatları Osmanlı İmperiyası raqlarının Rusiyadan Angliya keçə, hətta modern mərkəzi Fransiya keçə bolğan keng coğrafiyadakı yuqarı qatlam kişilərinin tanlışı bolğanlığını isbatladı. Bu amobab tarix bilan ilmi həqiqət otursudakı farqını göstərib verdigan Osmanlı İmperiyasının dünya iqtisadındakı ordunu qaysıdan bekitdigan bir buruluşdur. Halil İnalcık'ın kutup yıldızı kılgan asaslık amil, onun tarihka hikayesi sıfırda emez, belki matematikalık mantık arkalık kargallıkıydı. Bu tertip intizamını Balıkesir Necati Bey Muallim Mektip'teki ustazlarına karızar bolgan İnalcık, 1935 yılı Ankara Üniversitesi'de Fuat Köprülü'nün dikkatini tartıdı. Meşhur Tümür Erk Liksiyası da fakat üç okşamgan gırplik tarihçılığın köz kararışlarını bayan kılıpla kalmayı, belki ulanı bir tenlemini işi otkan nekseleştirdi. Metodlarındaki kemçiliklerini matematikalik iniklik bilen baykaydı. Fuat Köprülü bu talantını baykaganda sınıfka karab mınlaktaydı. Balala, karanla, ene şu balada kelsila. Ama inalcıklığın kesbi hayatı kıl üstüdeydi. Yardımcı okutuşçuluk imtihanı da rekabetçiler bağıydı ve fakültet rehberlikedeki tanpunluk onun ziyanıydı. Ana şu çağdaki Köprülü'nün halkılık arlışı türkülük rol oynaydı. Köprülü yardımcı okutuşçuluk ordu için bir vasıta fakültet modelini izlep verip üzdün tesirini köstüldü ve Halil İnalcık'ını alısılaydı. Bu arlışı Türk tarihçılıkının takdirini yörtgen şu büyük yürüyüşünün hakiki başlanışı olup kalıyordu. Bir tarihçi için arxiv milletinin hatırısı. Halil İnalcık bu hatırının en büyük oğluşlarının biri sıfırdı. Arxiv kutluşu sırayeti bilen meydana çıkıldı. O, Bursa Şeriat Edliye hatırları üstüde elip bargan tatbikatları arkalık 280 defterden teşkil tapkan gayet zor bir hazineni yok bulup getiştiğini kutluşup kalıdı. Bulup mu Fatih Sultan Mehmet devrine ait hatırlı, fakat devletin resmi kararlılığına emez, belki halkının könüllük davalarını, ictimai kurulmasını ve Bursa cemiyetinin turmuşunu yurtup verdiğin özgeçe bir hüccette toplumudur. Eğer inalcık bu hüccetlerini türge ayırmadan bolsa, Osmanlı İmperiyası'nın ictimai ve iktisadi tarihi bugün zor bir karanlık içinde kalgan bulattı. O, hüccetlerini fakat okupla kalmay, yine ulağa yeni hayat bağışlap, ulağını kelgüsü için miras kılıp kaldırdı.

Büyük kutuplarının perde arkasındaki insani hamkarlık, Halil İnanok'un hayatında 44 yıllık bir şeriklik sıfatında gövdalandı. 1945 yılı hayatını birleştirgen Şevke Hanım, fakat bir ayalla emez, şundakla bir Arap dili dostantı buluşuptu bilen İnalcık'ın pen dünyasındaki en çok hamrayıydı. İlmi dünyadaki rekabet ve menmençilikten yırakıldı. Şevke Hanım, Arap tekstlerini yolcu için tercüme kılıp verildi. Onun tatbikatlarını hiç kanda küllemsiz kollaydı. İnalcık bu vapadarlıkını ve ilmi hemkarlıkını mono sözleri bilen tarihi hatırlaydı. Eğer benim hayatımdaki hemrayim Şevkiye onun düşünüşü ve hemkarlığı olmadan bolsa, ben bu işlerini emelge aşırılmadan bulattım. Bu hakikaten benim en samimi kararımdır. Halil İnalcık idevi korluktan hali, bütünlüğü ilim nuru bilen yoğrulgan, gayet zor bir eserle toplumunu miras kaldırıp getti. O, tarihe kuruk gururunun bir kuralı sıfırdı emez, belki insaniyetini ve cemiyetlerini düşünüşünün bir tecrübe kanısı sıfırdı karıdı. Onun müstakil pozisyası ve mitologiyelik sözgürlük bilen yetişip çıkan insan sınavsız şagirdleri bugün dünyanın her kaysi caylarda bu kutup yıldızının nuruna tarıkışını doğmuşturmaktan. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayancılığı namlı programımızdan bugünkü sanada Halkıra münasebetler mütexassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Halil İnalcık, tarihçilerin kutup yıldızı ve bir eserlik miras temelik analizini dıktınlığa sunduk. Hemenlığa hemmede amallık tilaymız. Hayır hoş.

0: Hürmetlik radyo anlıkçı aziz karındaşlar, İlker Taşkın tarpıdan tayarlanan Türkiye'nin rayıllığa has tizim kılınan mahsulatları namlık sahibimizin bu haftalık sanı da Maraş Miskol Hüner Seneti boyumlarını tanıştırmız. Maraş Miskol Hüner Seneti boyumlarının Türkiye'nin rayıllığa has mahsulatlar tizimliki kırgızılığa vakti 2023 yılı 3. ayının 23. günü. Türkiye'nin Akdeniz rayonu bilen Şarkı Anadolu rayonunun kesişiğde cahalaşkan ve devletinin azatlık görüşüde alayda ehmiyetki gibi olan Kahramanmaraş'ta işlep çıkarıldığan Maraş Mis Kol Hüner Seneti boyumları 2023 yılı Şehirlik Soğut Sanatçı ile Birleşmesi'nin ıltıması bilen Türkiye'nin rayonla hakkası tizim kılınan mahsulatlar katarak kürgüzülgen idi. Bolqa bilen vuruş arqalıq entayın nepiz mis varaqlarını şekillendiriş ve zinnetleş arqalıq işlep çıkarıldığan Maraş mis kol hüner seneti boyumları işlep çıkarış, yukarı ustalık ve kol hüner seneti maharetini talep kılıdı. Ustala mis tahtayını bolqa ya ki kattık cisim bilen ve yağaç tokmak bilen vuruş arqalıq her hıl şekilde kirgizüdü. Bolqa bilen urup kattıklaştırılgan misnin parçalanmasızlığı, yerilmasızlığı ve asan şekillendiriş imkaniyeti gibi buluşu için pat pat kızık otu tavlap yumuştildi. Mis boyumlarının sipi, kulak katarlık, koşumçu kısımları köpünçe, tuç, tümür, mis, katarlık, metalladın kuyma teknikisi arkalık işlep çıkarıldı. Mis komoldikidek şekilge kirgendinkin zinnetleş, yakı oyma nakışleş teknikisi arkalık koldu yasıldı. Ahırda kale ilinip parlaklaştırılgan Maraş miskol hüner seneti boyumları kazan, tava kazan, çeynek, havança, ligen, kahve türü, aptu ve kaçkatarlık her hıl aile boyumlardan başka yana şamdan, lonka, zıbzınet katarlık bezekçilik mahsulatları süptüdümü işlep çıkırlıdı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Türkiye'nin rayonlığa has tizim kılınan mahsulatları namlık programımızla aldınlar.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınan mahsulatları.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Jeda Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوصا ترکیه زاین رادیو گیان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Ezo İfonetis Türkiye.
17: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye'nin koyu radyo desu.
3: Zborova glasotna Turkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İç Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.